0: Yalan olur. Ne söylesem yalan.
1: Sinerji Gece.

0: Sinerji Gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

0: sabahlara kadar içeri.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Ya Supi ya.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: А завершаюсь сакино.
1: Gelecekteki Eydüs'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

sen de kaldın arkada. Unuttun insanların yüzünü, yüzün kaldı.

Söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 12 Haziran 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Trump, Amerika ile İran arasında büyük uzlaşmayı duyurdu denilmiş. İran-Amerika-İsrail savaşında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika ile İran arasındaki savaş durumunu sona erdirecek büyük bir uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde nihayete erdirilmesini ve Avrupa'da imzalanmasını beklediklerini duyurdu. Türkiye ve Erdoğan'a arabuluculuk teşekkürü deniliyor. Gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin rolüne dikkat çekti Trump. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Erdoğan'ın sürecin yönetiminde çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, Erdoğan için savaşın sona erdirilmesine yardımcı olma konusunda harikaydı ifadelerini kullandı. Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti Amerika Başkanı. Resmi imza töreninin ise Avrupa'da bir şehirde gerçekleşebileceğinin sinyalini vermiş değerli dinleyenler. Böyle sıcak bir gelişmeydi. Dünya Kupası başladı. Dünya Kupası 2026 açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Açılış maçında 9 kişi kalan Güney Afrika, Meksika'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya 3 puanla başlayan Meksika, maç sonrasında gülen taraf oldu değerli dinleyenler ve maçta 3 kırmızı kartın çıktığını da belirtelim ve bu 3 kırmızı kartın da Güney Afrikalı futbolculara ait olduğunu belirtelim değerli dinleyenler. Pentagon'da kimyasal alarm iddiası var, bina kapatıldı, acil tahliye yapıldı. Yine detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. İngiltere'de bu yıl 2 çocuğun kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca açıklamada yeni verilere göre İngiltere genelinde son 2 haftada 100'den fazla yeni kızamık vakasının doğrulandığı aktarılmış. Detayları ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Evet, programımıza başladık değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı BYÇ ile minibüs şoförü SK arasında trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. Söz konusu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınmış, kamera kayıtları ve diğer deliller incelenmiş, olayda yer alan kişiler hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Olayda adı geçen Cumhuriyet Savcısı BYÇ hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldığı aktarılmış. Yine gündeme düşen önemli bir olaydı ki sosyal medyada çok fazla yorum aldı bu olay. Yine geçtiğimiz gün Lider Haber televizyonunda bir emekli başsavcının bir gazeteciyle tartışması gerçekten akıllara durgunluk verdi değerli dinleyenler. Tabii izleyenler vardır, yorumu onlara bırakıyoruz. CHP'nin iddiası somut delillere dayanmıyor. Anayasa Mahkemesi'nden Berat Albayrak kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milyar dolar iddiasına son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu denilmiş. Yüksek Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek eski bakan Albayrak Bey'ine verilen tazminat kararında herhangi bir hak ihlali olmadığına hükmetti. Anayasa Mahkemesi 1. bölümü kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan videodaki üslup ve görsellerin siyasi eleştiri sınırlarını açıkça aştığına dikkat çekerek Berat Albayrak'ın kişisel şeref ve itibarının hukuk düzeni tarafından korunması gerektiğine karar vermiş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz sıcak gelişmeler, birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal ve Enis Arıkan dahil 23 kişi gözaltına alındı. 10 şüpheliye tutuklama talebi deniliyor. Detaylara yer verilmiş haberin içeriğinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak bizim kayıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani meclis iç tüzüğü, partilerin tüzükleri, parti meclis gruplarının grup içi yönetmelikleri çerçevesinde karar veririz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç itilafında taraf olması asla mümkün değildir dedi. Herhangi bir şekilde taraflardan birisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez ifadelerini kullanmış. Bir diğer sıcak gelişmemizi önemli bir açıklamaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un önemli bir açıklamasıydı bu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 4. faiz kararında faiz oranını %37'de sabit bıraktı deniliyor. Bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

düştüğünü belirten Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için harikaydı ifadelerini kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla başladı. Dünya Kupası açılış şovunda Shakira'nın şovu görülmeye değerdi deniliyor. Kastamonu'da toprak altında kalan işçiden acı haber denilmiş. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında girdiği 5 metre derinliğindeki çukurda toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 saat süren çalışmanın ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı deniliyor. AFAD Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dünya Kupası'nın ilk maçında 3 kırmızı kart çıktı deniliyor. İngiltere'de 2 çocuk kızamık nedeniyle hayatını kaybetti haber başlıklarımızda.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce
1: yakışır bana Bellona. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Devam ediyoruz haber başlıklarımızı, sıcak gelişmelerimizi sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. İstanbul Bakırköy'de elektrik direğine çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Emekliler için 32 bin TL promosyon fırsatı deniliyor. Samsun'da eski eşinin dedesini öldüren sanığın ifadeleri pes dedirtti. Van'da trafik kazası, Van Edremit ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Jose Mourinho 13 yıl sonra Real Madrid'de Real Madrid teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Yalova'da kucağında 14 aylık kız bebeği ile 34 yaşındaki Muhammed Baca'yı darbeden Şener Ergin adli kontrol şartıyla tahliye edildi deniliyor. Erden Timur iftira edenlere Allah razı olsun diyorum demiş. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan eski sportif Galatasaray Sportif As Başkanı vekili Erdem Timur'un tahliye edildiği belirtiliyor. A milli takımın Dünya Kupası yolculuğu başladı. İki futbolcu dışarıda kaldı deniliyor. Antalya Havalimanı'nda uçak direğe çarptı. İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı yerde manevra yaptığı sırada direğe çarptı. Uçakta bulunan 267 yolcu tahliye edildi deniliyor. Zonguldak'ta kayalıklarda balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen 67 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti denilmiş.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı deniliyor. İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Rüşvetten 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevinden uzaklaştırıldığı İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından bir açıklama yapılmış. Özgür Özel canlı yayında cevapladı. Partiden ayrılacaklar mı deniliyor. Özgür Özel katıldığı bir canlı yayında bizim suçumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 24 yıl sonra yenmiş olmak. Birinci suçumuz bu ve kendi kendimize işlediğimiz suçta partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış olmak ifadelerini kullandı.
1: Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika ile İran arasındaki savaş durumunu sona erdirecek büyük bir uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde nihayete erdirilmesini ve Avrupa'da imzalanmasını beklediklerini duyurdu. Türkiye ve Erdoğan'a arabuluculuk teşekkürü deniliyor. Gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin rolüne dikkat çekti Trump. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Erdoğan'ın sürecin yönetiminde çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, Erdoğan için savaşın sona erdirilmesine yardımcı olma konusunda harikaydı ifadelerini kullandı. Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti Amerika Başkanı. Resmi imza töreninin ise Avrupa'da bir şehirde gerçekleşebileceğinin sinyalini vermiş. Değerli dinleyenler, böyle sıcak bir gelişmeydi.

0: Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Özgür Özel canlı yayında cevapladı, partiden ayrılacaklar mı deniliyor. Özgür Özel katıldığı bir canlı yayında bizim suçumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 24 yıl sonra yenmiş olmak, birinci suçumuz bu ve kendi kendimize işlediğimiz suçta partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış olmak ifadelerini kullandı. Kurultay yapmamanın partiye ihanet olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle kolay kolay bırakılacak bir parti olmadığını belirtti değerli dinleyenler.
1: Biz mücadelemizi partimizde kalmak için verelim. Çünkü bu partiyi zor günde arkadaşlarını sırtından vuranlar, arkadaşlarını terk edenler, TGRT söylemiyle partisine leke sürenler değil, iyi günde kötü günde partisini sahiplenenler bu partinin gerçek evlatları ve sahipleri. Böyle çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama bunu temel motivasyonumuz bir parti kurmak falan değil bizim. Temel motivasyonumuz partimizi geri almak. Partimizi geri almak, ülkemizi geri almak. Şimdi bu arkadaşlar partiyi almış. Bugün dedikleri gibi tarih veremiyoruz. Daha mahkeme bitmedi. Mahkeme uzamış. Bitmiyor. Bunlar yapmıyor. Baskın seçim gelmiş. Bu arkadaşların toplumda bir karşılığı yok. İşte gördüğünüz gibi %1,5, 2, 2,5 diyen var. Sokağa çıkmıyorlar, çıksalar falan. Orada bir yandan da bir baskın seçim geliyor. Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız. Listeleri de verecek bir partiyle listemizi vereceğiz. Bir parti işte bir partiye mi katılacağız, kuracağız mı bilmem. Ama bu kıyamet senaryosu. Ha arkadaşlar, bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar. O cehennemin ateşi bizi yaksın, biz kaçalım diye. Dün yapılan budur yani. Yoksa bu partinin milletvekillerinden, bu partinin evlatlarından 9 tanesini ki geri kalan 98 tanesi de onlardan farklı değil. Ama 9'unu seçip de AK Parti'nin kucağına doğru bunları atmak ve geri kalanına gözdağı vermek nedir ya? Belediye başkanlarını arayıp Özgür Özel'i destekleyenleri koruyamayız, geri kalanına AK Parti dokunmayacak garantisini aldık gibisinden böyle tuhaf tehdit ve umut cümlelerini aynı anda kurmak nedir ya?
2: Böyle telefonlar mı açıyor?
1: Ha, yani aynı cümlenin içinde tehdit ve umut veren cümle. Bu insanlar tertemiz insanlar, her gün sabah 6'da başıma bir şey gelecek mi diyor. Bunlara ya AK Parti'ye katıl ya hapse atıl diyen arkadaşlara böyle olmadık. Aynı anda içinde iki duyguyu birden barındıran bazı cümleleri kurmak nedir yani?

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

0: Mahkemenin mutlak butlan kararıyla atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetinin sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilidir. Dolayısıyla partinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemlere aykırı davranışları devam ederse onun da disipline sevki söz konusu olabilir ifadelerini kullanmış. CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtlamış CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamaları var. Bu açıklamaları da sizlere aktaralım, sonrasında devam edeceğiz.
1: Bu bir ilke. Yani partinin kırmızı çizgileri, partinin kurumsal kimliği. Hı hı. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş, eylem ve açıklamalar not ettiğimizde bu süreçte söyledik. Şimdi biz bu süreci iki biçimde götürüyoruz. Bunlardan birincisi arınma ile ilgili meseleler. Yani şu anda mutlak butlan süreciyle partinin karşılaşmasına neden olan, haklarında şaibe bulunan, bununla ilgili işte iddianamelerde yer alan arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmayı birinci şey olarak değerlendirdik. Bu bir. Ancak bu bununla sınırlı da değil. Aynı zamanda partinin biraz önce anlattığım bu kurumsal kimliği çerçevesindeki iş ve eylemlerle ilgili de bir başka süreç işleyebilir önümüzdeki dönemlerde. Hı. Yani dolayısıyla...
2: Bu 9 vekil için ağırlıklı arınma mı diyorsunuz, arınma, yoksa...
1: işte mutlak butlan davasında
2: isimleri geçen
1: kişiler, hı, bu arkadaşlarımız. Kamuoyunda sıkça tartışılan kişiler bu arkadaşlarımız. Dolayısıyla bunun şeyi oydu. Yani bunun sistematiği, bu arkadaşlarımızla ilgili sistematik oydu.
2: Peki yeni isimler gelecek mi?
1: Olabilir.
2: Ya herkes şu soruyu soruyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu olacak mı?
1: Şimdi bunu değerlendirmedik. Yani birisi neticede Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani her ne kadar mahkeme kesin kararı, hı, vermemiş olsaydı, 2,5 yıldır genel başkanlığını yapan biri, bizim için şu anda Manisa milletvekili, öyle, hı, ya da böyle. Diğeri de 15 milyon Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhuriyet Halk Parti dışında seçmenin ön seçimle aday olarak belirlediği ve şu anda tutuklu olan Büyükşehir Belediye Başkanı. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir değerlendirme yapılmadı. Yani gündeme gelmedi. Ancak yani partinin kırmızı çizgileri ile ilgili durduğumuz yerde durmaya devam ediyoruz biz önümüzdeki süreçte.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz haber başlıklarımızı, sıcak gelişmelerimizi sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal ve Enis Arıkan dahil 23 kişi gözaltına alındı. 10 şüpheliye tutuklama talebi deniliyor. Detaylara yer verilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak bizim kayıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani meclis iç tüzüğü, partilerin tüzükleri, parti meclis gruplarının grup içi yönetmelikleri çerçevesinde karar veririz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç itilafında taraf olması asla mümkün değildir dedi. Herhangi bir şekilde taraflardan birisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. İran basını duyurdu. İran, Amerika ile anlaşma için hiçbir mutabakat metnini onaylamadı haberi var. İran basını, Amerika Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine Amerika ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurdu. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin yeni açıklamalarda bulunduğu süreçte Türkiye ile görüşüldüğünü belirten Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için harikaydı ifadelerini kullandı. Kastamonu'da toprak altında kalan işçiden acı haber denilmiş. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında girdiği 5 metre derinliğindeki çukurda toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Van'da trafik kazası, Van Edremit ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Jose Mourinho 13 yıl sonra Real Madrid'de Real Madrid teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Haftayı bu bölümle noktalayacağız. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar mevkii, Gümüşhane hariç Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor ifadelerine yer verilmiş.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa ilçesinde kurutulmuş çiçek bamyası yoğun emekle iplere dizilerek kurutuluyor ve kilosu 5000 liraya kadar çıkarak üretici

0: kendisine yüksek kazanç sağlıyor. Meteoroloji verilerine göre 12 Haziran 2026'da Tokat ilçelerinde sıcaklıklar yükseldi. Erbaa ve Turhal 29 dereceyle en sıcak, Reşadiye 26 dereceyle en düşük sıcaklığı yaşadı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 uçağı Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşırken sağ kanadı radar anten direğine temas etti. 267 yolcu güvenli tahliye edildi. Hafif yaralı yolcunun durumu iyi. Bakan Gürlek, beyaz et sektöründe 13 şirkete kayyum atandığını, 32 şüpheliye gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon 8 ilde eş zamanlı yapıldı, piyasa düzenini bozanlara karşı sıkı denetim sürüyor. Trabzon'da koruma altındaki Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi yavrusu, Köprübaşı ilçesi Beşköy mahallesinde ilk kez karayoluna kadar inerek vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve kısa süre sonra kayboldu. İktidar medyasının emekli maaşlarına zam haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakan Mehmet Şimşek zam kararının meclise bağlı olduğunu belirterek enerji desteklerinde adil dağıtım gerektiğini vurguladı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheli gözaltına alındı. Polis belediye binasında arama yaparak usulsüzlüklerle ilgili delil topladı. Spor. 2026 Dünya Kupası A grubunda Güney Kore, Beşiktaşlı Hyun Gyo-hun golüyle Çekya'yı 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı ve 3 puan aldı. Bernardo Silva, Real Madrid'le 2 yıllık sözleşme ve 1 yıllık opsiyon için anlaştı. Mourinho, oyuncuyu kadrosunda görmek istedi, transfer hızlı sonuçlandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Manchester City'nin stoperi Nathan Ake için 8 milyon euro teklif hazırladı. Oğuz Çetin İngiltere'ye giderek transfer görüşmelerini sürdürecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 27 kuruştan, gram altınsa 6371 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıfen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıfen.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
5: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Ajda Pekkan'la yaptık. Yakarım canını radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Pınar Aylin'le devam ediyoruz. Şöyle eskilerden yeni bir düzenleme, Yolcu Yolunda Gerek. Hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Muhtemelen aranızda da bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Severiz efendim şu anda hatta. Programda da yanımda her zaman mutlaka kahve bulunur. Güne kahveyle başlayıp kahveyle devam edip böyle her fırsatta. Ama benim standart belli Türk kahvesi. Yani her fırsatı derken her fırsatı da değil tabii. O kadar da değil yani. Ama benim mevzu Türk kahvesi. Onun dışında diğerleri yani Güney Amerika'nın öyle başlamak. Uzmanlara göre günün son kahvesi için ideal saat açıklanmış efendim. Uzmanlar. Kahve birçok kişi için günün vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olsa da diyor uzmanlar. Peki sizin aranızda efendim kahveyle? Sever misiniz? Kahve iyidir be yani. Çay da güzel. Bak çayı da asla çayı yeri ayrı. Çay kahve bizim günlük rutin. Yapılan değerlendirmelere göre günün ilerleyen saatlerinde alınan kafein gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor ve toplam uyku süresini azaltabiliyor. Ben de hiç böyle bir şey yapmıyor ya. Bak sabah ben kahve içmeden güne başlayamayanlardanım. Fix değişmez. Kahve içmezsem ya uyandığım gibi. Bu çok doğru bir hareket değil onu biliyorum. Hatta bununla ilgili diyetisyenlerle de konuştum zaman zaman. Böyle hani içimi ferahlatır bir şey söylerler mi diye bekledim. Söylemediler. Bu kısım yanlış olan kısım. Yani bu yatırım tavsiyesi değildir benim yaptığım. Ama sabah kahve içmezsem, hani evden o şekilde çıkarsam olmuyor, bir şey eksik oluyor. Bu tamamıyla psikolojik bir şey. Yani uyanmam da çok etkili, bu bir. Ama gece uykumu bölme konusunda, uykumu bozma konusunda hiçbir etkisi yok. Yani defalarca kahve içip sonra yatmışlığım vardır. Şey diyebilirsiniz ya arkadaş tamam sen yattın da uyku... Değil ya bildiğin uyku. Standart fix yani kahve içmediğin akşamda kahve için akşam bende aynı oluyor. Yani uykumu bozmuyor. Ama sabah uyanmam da etkili oluyor. Uzmanlar kaliteli bir uyku için son kahvenin yatış saatinden yaklaşık 9 saat... 9 saat önce tüketilmiş olması gerektiğini söylüyor. Örneğin saat 22'de uyumayı planlayan bir kişinin, pek de yok 22'de uyumayı planlayan ama neyse, en geç 13 civarında içmesi öneriliyor. Abi öldürdün sen de ama be. Araştırmalar bu sürenin aşılması durumunda uykunun süresinin kısalabileceğini ve uykuya dalmanın gecikebileceğini gösteriyor demiş araştırmalar. Kafein vücutta uzun süre kalabildiği için öğleden sonra içilen bir fincan kahve bile gece uykusunu etkileyebiliyor. Demek o kadar hassaslar var. Ben o kadar hassas değilim anladığım kadarıyla. Yani hatta hiç hassas değilim. Uzmanlara göre bazı kişiler kafeine karşı daha hassas olduğundan bu etki çok daha belirgin hissedilebiliyor. Özellikle uyku problemi yaşayanların kahve tüketim saatlerine dikkat etmesi tavsiye ediliyor denmiş. Yani tabii ki bu evet bendeki belki bir kazanılmış bağışıklık, bir alışıklık, alışkanlık ama tabii doğrusu bu değil. Doğrusu evet dedikleri gibi yani tabii uykudan önce 9 saat önce de çok uzun bir süre ama hadi yine biz değiştirelim. Yani 12'de yatmayı planlıyorsan saat 9'da falan son kahve tüketilmeli. Hani normali bu işin budur ama bizde işte bu böyle olmuyor ne yazık ki. Fırsat buldukça tüketenlerden olduğumuz için bu süreç uzuyor da uzuyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Hande Ünsal, gel radyonuzdaydı. Şimdi cüzdanınızdaki varsa paralarınızı bir kontrol etmenizi istiyoruz efendim. Şöyle, banknotları nasıl dizersiniz? Cüzdandaki banknotları nasıl dizersiniz? Şu durum var mıdır? Büyükten küçüğe doğru sıralama. Abi bende o var ya. Zaman zaman kasıtlı olarak o kuralı çiğnemeye çalışıyor olsam da şeytan dürtüyor mutlaka. Yani banknotlar aynı olmalı, olması gerekiyor ve büyükten küçüğe doğru sıralanması gerekiyor. Efendim, psikologlara göre banknotların büyükten küçüğe sıralamanın altında bakın ne yatıyor denmiş. Yani bunun altında da bir şey arıyorsak, o da arkadaş hakikaten nasıl diyeyim, bizim ayıbımız olsun yani. Vallahi banknotların altında yatanı arayacağız şimdi. Neden bunları böyle yapıyoruz? Birçoğumuz cüzdanımızı açtığımızda paraların düzgün durmasını, banknotların en yüksek değerden en düşük değere doğru hizalanmasını isteriz. Bu var mı sizde de efendim? Yazın bize. Ancak psikoloji ve psikiyatri dünyasında cüzdanınızdaki paraları takıntılı bir şekilde sıraya... Ya takıntılı değil o. Takıntıdan değil ama öyle yani bir takıntı olarak düşün... Gerçi takıntı olabilir lan. Paraları takıntılı bir şekilde sıraya dizmek sandığınız gibi sadece düzenli biri olduğunuz anlamına gelmiyor. Gelmez zaten, düzenli biri değilim ben. Oğlum ben kovayım zaten ya. Benden ne kadar düzen bekleyebilirsin? Hatta düzen varsa onun karşısında biz varız. Düzenli olmak insanlığın ortak dürtülerinden biri olsa da bu alışkanlığın yokluğu kişiden kişiye dramatik bir şekilde değişir demiş. Ev eşyalarını simetrik yerleştirmekten Başak Burcu. Banknotları organize etmeye kadar düzenlilik hayatımızda geçici bir temizlik ve kontrol duygusu getirir. Bu durumun düşündüğümüzden çok daha derin ve karanlık bir psikolojik anlam taşıdığı durumlar da vardır. Oğlum o kadar korkutmayın şimdi bak. Çok kötü bir şeyse bak, bile söyledik yayında, şimdi geri de alamayız artık. Psikologlar parayı değerine göre sıralama eyleminin arkasındaki zihinsel haritayı deşifre etti. Bakalım neden efendim? Düzenli bir cüzdan aslında ne anlama geliyor? Bir kişinin banknotları değerlerine göre milimetrik olarak sıralaması, yok milimetrik olarak değil bak, onu net söyleyeyim yani. Sadece değerine göre işte. İlk bakışta günlük yaşamda yapıya, disipline ve netliğe önem veren karakterlerle ilişkilendirilir demiş. Psikologlara göre bu eylem sadece basit bir mali yönetim biçimi değildir. Belirsiz, karmaşık ve kaotik zamanlarda zihne zorla açıklık ve mantık getirme çabasıdır. Banknotları dizmek. İnsanlar paralarını hizalayarak aslında şu sığınakların arayışına girirler diyor. Heh bak neler, nedenmiş efendim. İlk sırada stresi azaltma. Evet, çünkü sıralamazsam onlara stres yapıyorum dedin ya az önce. Şeytan dürtüyor bir yerden sonra, oğlum o parayı düzelt, öyle değildi o. Hayatın getirdiği belirsizliklere karşı somut gerçeklik ve maddiyat üzerinde tam bir kontrol duygusu ararlar. Mükemmeliyetçilik demiş mesela bak. Kişisel standartların çok yüksek olması hem basit günlük rutinlerde hem de zor görevlerde kusursuzluk arayışının cüzdana yansıyan bir tezahürüdür diyor. Vallahi buna hiç katılmıyorum. Oo, muhafazakar yaklaşım demiş bak mesela. Mali düzen, ayrıntılı bütçeler yapmak, tasarrufa odaklanmak ve sinsi giderleri her an kontrol altında tutmak gibi sağlam finansal alışkanlıkların bir göstergesidir diyor. Ve hatalardan kaçınma niyeti bir diğer sebebi. Paraları böyle sıralı bir şekilde koymak cüzdana. Para konusunda görsel ve dokunsal kurallar oluşturduğunuzda hem günlük harcamalarda hem de büyük finansal yönetimlerde dikkat dağınıklığını ve olası hataları önceden bloke edersiniz. İşte bu. Neydi? Finansal yöntemlerde. Finansal, bu da çok havalı geliyor böyle. Finansal yönetim. Sanıyorsun böyle şirket yönetiyorsun. Yok be, cüzdan işte, markete falan gidiyoruz yani. Şimdi bu harcama falan yapıyoruz. Zaten genel olarak cüzdanların durumu ortada. Hani olanı bari en azından düzenli bir hale getirmek. Yani en azından o paraya karşı da bir saygı gösterisi olabilir bak mesela. Onu da unutmamak lazım yani.
Gildan'daki limitler belli. yani hemen hemen genel olarak aynı limitleri kullanıyoruz. Hal böyle sevgili dinleyenler, bakınız cüzdanınızdaki paraları, koyma şekliniz bile karakterinizle ilgili bir takım şeyleri açıklıyor insanlara. Kötü değilmiş ama stresi azaltmak için bunu yapıyoruz. Mükemmeliyetçilik var demiş. Muhafazakar yaklaşım diyor, mali düzen, ayrıntılı bütçe yapmak falan filan ve hatalardan kaçınma niyeti. Neden? Mesela işte şeyde 200'lük banknotlar en önde onlar var. Ardından 100'ler gelir, sonra 50'ler geliyor. Şimdi 200'lerle 100'ler arasında bir 50 sıkıştırırsan mesela harcarken falan öyle bir şey denge bozulabilir yani. Neyin nerede olduğunu

Ayşe Kaan Hilal radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ve bakınız, hiç değişmeyen bir şey var. Milyonlarca kişinin hesabı yine tehlikede olabilir denmiş. Şifre olayı. Türkiye'deki o yaygın alışkanlık siber korsanların ekmeğine yağ sürüyor diyor. Türkiye'de internet kullanıcılarının güvenlik alışkanlıklarına yönelik çarpıcı veriler paylaşıldı. Uzmanlar saniyeler içinde çözülüyor diyerek uyardığı o yaygın hatalar ve hesapları her an ele geçirilme riskiyle karşı karşıya bırakan detaylardanmış. Bak neler var. Klasik efendim. En yaygın şifre hataları yıllardır değişmiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaman zaman bununla ilgili araştırmalar yapıldı mesela. Hala da dünyada en çok kullanılan şifre efendim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabii şu olabilir. Hani önemsiz şeylerin şifresini bunu yapıyorsanız... O olur. Nedir? Mesela pek çok yere girişte işte abonelik ister, bilmem ne ister falan filan. Onlar da belki olabilir. Önemsiz olanlardan bahsediyorum. Yani kişisel verilerinizi paylaşmadığınız. Ama onun dışında böyle mail adresidir, sosyal medyadır falan filan. Bunlar da hala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kullanıyorsanız helal olsun. Hani hiç kullanmayın daha iyi. Mesela sosyal medya platformlarında öyle bir klik de olması gerekiyor. Hani hesabım umuma açıktır diye. Mesajlar falan filan hepsi. Türkiye'de geniş kullanıcı kitlesinin çok büyük bir bölümü günlük hayatta akılda tutması ve klavyede yazması en kolay olan parolaları seçmeye ısrarla devam ediyor demiş. Kolayca tahmin edilebilen kısa kelimeler, basit sayı dizilimleri ve dijital dünyada sıklıkla tekrarlanan klişe ifadeler günümüzde hala en yaygın şifre türleri olarak varlığını sürdürüyor demiş. Ülkemizde siber güvenlik uzmanlarının en sık karşılaştığı ve tespit ettiği kritik parola hatalarıyla bu alandaki olumsuz eğilimler şu şekilde öne çıkıyor. Bak haberleri direkt bahsediyor zaten. Ardışık ve sıralı rakam kombinasyonlarının kullanımı en bilinen örneğiyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi dizilimler. Kişilerin doğum yılları veya doğrudan isim soy isim kombinasyonlarından oluşan şifreler demiş. Bak doğum yılı da çok büyük hata. Doğrudan şifre veya parola gibi siber saldırganların ilk denediği tahmin edilebilir kelimeler. Ha şifre mesela, şifrenize şifre. Parolanızı girin, parola parola. Taraftarı olunan spor takımları, bak bu da çok kullanılıyor. Popüler markalar ya da güncel popüler kültür ögelerine ait isimler demiş. Klavyede yan yana duran kısa ve yazımı aşırı kolay olan kelimeler. Güvenlik otoriteleri ve uzmanlar bu kategorilere giren şifrelerin siber korsanlar ve kötü niyetli yazılımlar tarafından saniyeler içinde çözülebilecek kadar büyük zayıflıklar barındırdığını vurguluyor. Genç kuşaklarda parola yorgunluğu alarmı demiş mesela. Türkiye'de özellikle dijital dünyayla iç içe büyüyen genç yaştaki kullanıcı kitlesi arasında aynı şifreyi birden fazla farklı platformda ortak olarak kullanma, bu bizde de var. Aynı şifreyi pek çok yerde kullanıyorsun. Gerçi mesela ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Nedir mesela, Facebook için aynı şifreyi kullanıyorsundur ama sonunda başında ufak tefek değişiklikler yapabilirsin. Keza X için öyle. Ya da mesela şeyler var. Bu işin diğer kolay taraflarından bir tanesi. Şeyden kullanın efendim. Neydi bu, şifre üretici gibi bir şey var ya. Google'ın da var mesela. Microsoft'un var. Bunları kullanın. Hani güvenlik tedbiri anlamında. Yani birisi şifrenizi kırsa dahi başka bir telefondan gireceği zaman oradan onay kodu vermeniz gerekiyor. Yani sadece onay değil, bir de onay kodu. Bunlar önemlidir bakın. Diğer taraftan yani her yer için ayrı şifre bulmak, bir de bunları akılda tutmak. Bir de mesela şifreyi alacaksın, bir de şey de var, o da büyük hata ama yapılıyor. Şifreyi telefona kaydetme. Şimdi ezberde tutamıyorsun her yere farklı şifre girince. Hal böyle olunca telefonda yazıyorsun şifreyi, telefon gidiyor. Türkiye'de özellikle dijital dünyayla iç içe büyüyen genç yaştaki kullanıcı kitlesi arasında aynı şifreyi birden fazla farklı platformda ortak olarak kullanma ve bu şifreleri uzun süreler boyunca hiç değiştirmeden sabit bırakma eğilimi dikkat çekici boyutlara ulaştı demiş. Ama bunu sadece genç kuşak olarak dememek lazım. Bu herkes de böyle yani. Siber güvenlik uzmanları dijital dünyayı tehdit eden bu psikolojik ve teknik durumu doğrudan parola yorgunluğu kavramıyla tanımlıyor demiş. Başka ne var? Nesiller değişse de şifreleme alışkanlıkları değişmiyor diyor. Dijital alışkanlıklara yönelik yapılan kapsamlı değerlendirmeler
Türkiye'de sanılanın aksine sadece genç kuşakların değil, toplumun tüm yaş gruplarının benzer zayıf şifre alışkanlıklarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Burada da artık herhalde şu da olabilir, yani bütün bu şifreli işlemlerde, yani işte sosyal medyasından tut bankasına bilmem nesine, ıvırına zıvırına kadar hepsinde mesela şu olabilir. Ekstradan telefondan onay kodu, yani kısmen güvenlik için söylüyorum yani, o da çok güvenli midir bilmiyorum ama. Başka neler var mesela? Türkiye'de en çok seçilen zayıf parola türleri demiş efendim. Neler var mesela? Sıralı ve ardışık sayı kombinasyonları. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olayı. Basit ve düz kelime tabanlı şifrelemeler. Sadece kelime yazıyorsun, geçiyorsun. İçerisinde doğrudan doğum tarihi barındıran parolalar. Ki bunu bulmak çok zor olmuyor. Kısa, özensiz ve tahmin edilmesi son derece kolay olan ifadeler. Toplumca bilinen popüler isimler ve yaygın kavramlar demiş mesela. Bunlar da önemli. Yani bir defa hani aile bireylerinin isimlerini falan kullanmayacaksın, bu bir. Kullandığın rakamlar böyle doğum tarihine falan alakalı olmaması gerekiyor. Doğrusu bu, bu iki. Bir de araya böyle işaretler falan koyun, işte yıldızdır, tiredir falan filan, bunlar da önemlidir. Yani tuhaf farklı bir şifreleme kombinasyonu uydurun kendinize. Biraz zaman alır mı? Biraz zaman alır, çok değil. Ama en azından hani hesabınızı güvenli tutma adına önemlidir baktığımızda.

0: Mağazanızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ömür Gedik, aşka bağlan radyonuzdaydı Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor efendim. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten programa katılabilirsiniz yine. Radyomuzun sosyal medya hesaplarından da mesaj gönderebilirsiniz tabii ki diyorum ve şimdi Hande Ünsal radyonuzda. Seni sever miydim?

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Sanki peri padişahının kızı bu kadar naz, sabır kalmaz, etme ne olur.

Bunların şarkısı Masal Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Bakınız, Türkiye'nin 81 ili insan olsaydı demiş. Nasıl bir hayal dünyası oldu bu yapay zeka ile beraber ya? Türkiye'nin 81 ili insan olsaydı diyor. Yapay zeka çizdi. İşte illerin ete kemiğe bürünmüş hali. Hepsini sayamayız ama bakalım mesela neler var. Son dönemde hayatımızın her alanına dokunan yapay zeka teknolojisi bu kez hepimizi derinden etkileyecek büyüleyici bir projeye imza attı. Yani çok özel bir şey değil bu. Yani yazıyorsun, sana çiziyor. Birinin aklına gelmiş, bunu yazdın. Yani yapay zeka sıfırdan yapmadı bunu. Yapay zeka, dur bakalım arkadaş. Türkiye'ye bir hizmetimiz olsun. 81 ili insan yapsak nasıl bir model olurdu diye düşünmedi yani yapay zeka. Birinin aklına gelmiş, yazmışlar burada mesela. Belki bu haberi hazırlayan editörün aklına gelmiştir yani. Neyse, Türkiye'nin 81 ilini mercek altına alan gelişmiş algoritmalar şehirlerimizin tarihi mirasını, coğrafi güzelliklerini ve insanın o kendine has karakteristik yapısını harmanlayarak her bir ili adeta ete kemiğe büründürdü diyor. Neler var mesela? Elazığ'da tamam, bir gelin yapmış bu yani. Bütün şehirlerin bakınız özellikleri mesela, Ağrı'da bıyıkları kaşları donmuş bir abimizin resmini yapmış. Ağrı için gayet normal. Bakalım başka neler var mesela. Balıkesir'de balıkçılıkla uğraşan bir abimiz var. Adıyaman'da yaşlı bir amca yapmışlar. Böyle dağda. Enteresan bir şey bakıyorum da, Burdur'da kaval çalan bir dede var mesela. Çanakkale'ye tabii doğal olarak bir asker. Şehitliği falan arka fona koymuşlar. Ondan sonra Denizli'de mesela Pamukkale'ye koymuşlar. Orada takım elbiseli bir abimiz var. Yani takım elbiseyle Pamukkale'yi bilemedim ama. Bursa için mesela şöyle daha bir kadın resmi var. Nasıl derler? Daha böyle yöresel kıyafet gibi düşün. Öyle bir şal atmış omzuna. İşte arka tarafta Uludağ var, Ulu Cami var. Amasya için mesela evler var. Bakalım başka dikkat çeken. Antalya için klasik sahil modu ama böyle şey. Antalya'da bu şekilde giyinip gezmek de zor. Antalya yani, sıcağı var onun ya. Neyse tamam, yapmışlar.

0: Bolu'da bir usta, bir aşçı ustası, şef yani. Abant Gölü'nde öyle bir fotoğraf yapmışlar. Bilecik'te biraz daha böyle bir Osmanlı havası var. Ankara'da takım elbiseli bir abi. Arka tarafta işte Anıtkabir görünüyor. Yan tarafta yüksek binalar. Bakıyorum dikkat çeken. Diyarbakır'da da bir abimiz tesbih çekiyor kalenin yanında. Yani evet, bunları yapmışlar. 81'inde koymamışlar tabii de, öyle ara ara seçmişler. Yani bunu şu an sen de ben de yapabiliriz yani. Bu çok hani yapay zekanın çıkarttığı özel bir şey değil. Yazıyorsun oraya, bana bunlarla ilgili bir görsel yap diye, il il. O da onları çıkartıyor teker teker yani. Ha, bu yapay zekanın iyi tarafı baktığımız zaman. Hani bu şekilde kullanıldığı zaman iyi. Nedir? Eğleniyorsun veya işte hani bilgi sahibi oluyorsun falan filan. Ama yapay zekayı biz maalesef işin cinlik tarafında da kullandığımız için o biraz sıkıcı oluyor zaman zaman.
1: İnanar

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Mahmut Uçakçan.

olay radyonuzdaydı. Bakınız, hırsızlıkların pişkini nedir o? Pişkinlikleri pes dedirtiliyor efendim. Çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ettiler. Ne var bunda? Yani sonuçta o da onu oradan bir şekilde ticarete döndürecek. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi diyor. Çok sayıda suç kaydı olan ve girdikleri apartmanda ayakkabı çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 3 çocuğun çaldıkları ürünlerin kalitelerini kontrol etmeleri şok etti diyor. Yani o derece rahat, o derece profesyoneller. Olay Dört Yol'da yaşandı. Apartmana gelen 3 çocuk 2 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları çaldı. Zaten şu apartmanlarda daireniz dışında ayakkabı bırakmayın efendim. Yani ne kadar güvenlikli olursa olsun, ne olursa olsun, bak burada da mesela işte güvenlik kamerası falan filan var ama gitti ayakkabılar. Güvenlik görüntülerine yansıyan hırsızlık üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Vallahi yıllar önce bunu hani bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum, bırakmayın. Tam böyle en hala içimde oktadır o ya. Yeni aldım, böyle özene bözene aldığım ayakkabı bile yani. Normalde de bırakmam ama öyle hani şey bıraktık sabah yok. Bulabilirsem bir daha yani. Gelen misafirler de aynı şekilde yani. Misafirleriniz falan geldiği zaman o ayakkabıları dışarıda bırakmayın. Yapılan incelemede şüphelilerin yaşları 18'den küçük olan YET, YEO ve TA olduğu tespit edildi. Daha önce de suç işledikleri ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları oldukları tespit edilen çocuklar. Bak hepsi 18 yaşından küçük baktığın zaman. Ya, suça sürüklenen çocuk diyoruz bunlara. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Görüntülerde çocuk şahısların çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ettikleri dikkat çekti diyor. Bakalım bir dakika, video hemen görünecek mi? Ha, tamam, bakıyorlar işte şey, kalitesine. Muhtemelen kokuyor mu kokmuyor mu diye. Bunlar da ince detaylardır yani. Şimdi adam işini yapıyor orada. Tabii ki bakacak hani yırtık sökük var mı yok mu, onu o değerlendirecek. Bak mesela şimdi eve giriyorlar, yani apartmana giriyorlar. Apartmanın kapısı zaten açık. Herhangi bir kilit milit yok yani. Oradan güzel güzel birinin elinde tütün malzemesi falan da var. Bunlar 18 yaşından küçük. Öyle teker teker basamakları çıkıyorlar. Yani basamakları çıkıyorlar da evlere baka baka. Diğeri de onlara eşlik ediyor. 3 tane çocuk. Ondan sonra almışlar ayakkabıları. Birer çift birer çift. Çok da şey abanmamışlar yani. Artık kimden denk getirdilerse. Öyle ışık altında gayet rahat bir şekilde bakıyor yani. Nedir ne değildir diye. Durum böyle, ne olursa olsun bu apartmanlarda ya hani bir kilitleme sistemi bulun. Ki dolap molap diyeceğim ama dolabı da alırlar. Eğer apartmana girişinizde böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız, böyle çok da güvenli değilse. Ya da en güzeli dediğimiz gibi içeride bir ayakkabılık kapı girişinde kafanız rahat olur.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Fatih Erkoç, biraz 90'lara gittik, çok güzel bir şarkı oynatmaya az kaldı radyonuzdaydı. Namı Tunay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun sevgili dinleyiciler. Ve şimdi asıl 90'larda çok sevdiğimiz bir isimdi, sonrasında eskisi kadar yıldızı parlamadı diyebiliriz. Reyhan Karaca radyonuzda umarsız.

Erener Kuş radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Ve efendim bakınız, dünyada ekran süresi en çok olan 20 ülke belli oldu demiş. Türkiye kaçıncı sırada bakalım? Küresel araştırma şirketi OMA'nın güncel verileri modern yaşamın en büyük bağımlılığını gözler önüne serdi. Artık buna bağımlılık dememek gerekiyor. Bak bundan mesela 15 yıl önce yaptığımız programlarda 15 yıl önce yaptığımız programlar. Efendim 20 yıl önce yaptığımız programlarda. Vay anam vay. Yaptığımız programları söylerdik. O zamanlar bağımlılık deniyordu buna. İşte evden düşmemesi, telefonun falan filan. Ama şimdi günümüzde işin rengi çok başka. Hayat artık maalesef bu dijital dünyada dönüyor. Bu dijital dünyanın en çok kullanılan meyveleri de, ürünleri de telefonlar, tabletler. Hani bunu hala bağımlılık demek biraz böyle sanki konuyu geriden takip etmek gibi geliyor bana. Değişti yani o dönem. Artık bu hayatın bir parçası. Önceden bağımlılıktı. Şimdi artık telefonsuz bir şey yapamıyoruz. Dünya genelinde bir insanın günlük ortalama ekran süresi 6 saat 40 dakika olarak ölçülmüş. Bak günlük ortalama 6 saat 40 dakika sürekli ekrandayız. Bir de tabii şu da var, bu bilgiler genelde yanlış. Şöyle yanlış yani, eksik mesela sordukları zaman bize biri gelse dese ki günde kaç saat telefon ekranına bakıyorsunuz? Ya çok değil be, yarım saat bir saat falan deriz. Yalan yalan. Hani doğru bilgiyi vermiyoruz bunda ya da farkında değiliz mesela. Zirvedeki ülkeler ve Türkiye'nin yer aldığı sıra herkesi şaşırttı denmiş. Bakınız işte dünyanın en çok ekran başında kalan 20 ülkesi. Bir dakika şimdi. İlk sırada. Dedim sondan başa doğru mu saymışlar değil efendim. İlk sırada 9.24 saatte günlük, bak ortalama 9.24 saatleri ekran başında geçiyor. Telefondur, tablettir, bilgisayardır. Güney Afrika efendim, bak Güney Afrika birinci sırada. İkinci sırada 9.13 saatle Brezilya var. Üçüncü sırada Filipinler var. 8.52 saat. Dörtte Kolombiya'yı görüyoruz. Sonra Arjantin, Şili. Bak mesela hani teknoloji devleri falan filan çıkmadı da karşımıza. Hani Japonya'dır, Amerika'dır falan görmedik yani, Çin'i falan. Yedinci sırada Rusya var mesela. Sekizde Malezya var. Dokuzda Birleşik Arap Emirlikleri. Sonra Tayland, Mısır, Endonezya, Meksika, 14. sırada Portekiz, 15'te Bulgaristan var, İsrail, Tayvan, Suudi Arabistan, bak Amerika 19. sırada, 7.03 saatte Amerika 19. sırada. Hani bunlar mesela bu işin devleri diyoruz değil mi? Ve 20. sırada efendim as bayrakları Türkiye. Günlük ortalamamız 6.57 saatmiş ama dediğim gibi yalan. Yani sordukları zaman yok be, işte arada böyle mesaj gelirse bakıyorum ve işte böyle nadiren işte Instagram'a bakıyorum derken bile mesela telefon elimizde oluyor. OMA verileriyle hazırlanan günlük ortalama ekran süresine göre ülkeler raporu dikkat çekiyor. 16-64 yaş arası kullanıcıların tüm cihazlardaki alışkanlıklarını inceleyen dev araştırma ezber bozan bir tablo ortaya koydu. Evet biz 20. sıradayız. Dünya 20.siyiz arkadaşlar. Ekranda en fazla gün içinde telefona, tablette, işte bilgisayara bakan ülkeler sıralamasında 20. sıradayız bu sene. Günlük ortalamamız 6.57 saatmiş. Yani çok dediğim gibi o haberi, ben mesela haberi okurken zaten gözüm bilgisayar ekranında. Diğer taraftan telefonu kontrol ediyorum. Arada mesela şu an olduğu gibi Instagram'ı açıyorum. Muhtemelen pek çoğunuz da benzer bir durumdasınız. Kimse kimseyi kandırmasın. Halimiz böyle yani.

0: çalarım. Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
6: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
7: Radyo Sinerji.
8: Radyo Sinerji.
9: Mahmut Uçakçı.

Saat 12. Şimdi haberler. Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.

0: Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 uçağı Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşırken sağ kanadı radar anten direğine temas etti. 267 yolcu güvenli tahliye edildi. Hafif yaralı yolcunun durumu iyi. Bakan Gürlek, beyaz et sektöründe 13 şirkete kayyum atandığını, 32 şüpheliye gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon 8 ilde eş zamanlı yapıldı. Piyasa düzenini bozanlara karşı sıkı denetim sürüyor. Trabzon'da koruma altındaki Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi yavrusu Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi'nde ilk kez karayoluna kadar inerek vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve kısa süre sonra kayboldu. İktidar medyasının emekli maaşlarına zam haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakan Mehmet Şimşek zam kararının meclise bağlı olduğunu belirterek enerji desteklerinde adil dağıtım gerektiğini vurguladı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheli gözaltına alındı. Polis belediye binasında arama yaparak usulsüzlüklerle ilgili delil topladı. Spor. 2026 Dünya Kupası A grubunda Güney Kore, Beşiktaşlı Hyun Gyo-hun golüyle Çekya'yı 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı ve 3 puan aldı. Bernardo Silva, Real Madrid'le 2 yıllık sözleşme ve 1 yıllık opsiyon için anlaştı. Mourinho, oyuncuyu kadrosunda görmek istedi, transfer hızlı sonuçlandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Manchester City'nin stoperi Nathan Ake için 8 milyon euro teklif hazırladı. Oğuz Çetin, İngiltere'ye giderek transfer görüşmelerini sürdürecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 27 kuruştan, gram altınsa 6371 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

İrem Derici tek tabancayla radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.
6: 98.9 FM Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

मिली जाओ फिर आई ना कुमार बस ना मिली के लिए या मिली तो मैं दीनी तो मैं रहता हूँ उन्हें कैसे दिला bir de rahmet ettiğimi taşıracağın oğlunu da başına getirdiler. Ya bu hale düştük ya. Ne oluyor ya? Ölür mü öyle şey? Hatta tettebi'a milletim sen onların dinine girinceye kadar onlar senden razı ol. Len diyor bir de Allah Teala. Arapçada len ile la'nın farkı var. Len ebediyen demek. Sonsuza kadar. Onlar sizden razı olmazlar. Ne kadar onlara benzemeye çalışırsan çalış. Ya biz de siz deriz. Bak Mason Lojası'na girdim, Lyons'a girdim. Sizin istediğiniz şekle bırak. Sizden razı olun. Sizi kullanırlar. Ha iyi kullanacak adam bulduk derler. O Yahve şahitleri vardı. Ben Almanya'da din görevlisiyken geldi. Beni tanıdığınız çalışıyor. Bu sefer ben de onlar hakkında bilgi sahibi olduğum için siz askerliğe karşısınız, vatana karşısınız, bayrağa karşısınız falan deyince ha baktı ki bu bir şeyler biliyor. Geri adım attı. Dedim ki bak Yahudiler çoğalamıyorlar. Bir insanın Yahudi olması için Yahudi anadan babadan dünyaya gelmesi lazım. İşte dünyada en fazla 20 milyon var şu an toplasan. Çoğalamayınca bir din uydurdular. Yahudiliğin ve Hristiyanlığın karışımından oluşan bir din oldular. Onu da efendim Yahova şahitleri yaptılar. Siz de onun peşine koşuyorsunuz. Yani dedim ki kandıramazsınız. Bak biz ne kadar bozulursak bozulalım. İslam bizim damarlarımızdadır. Kaç tane dedim Türk'ü kandırdınız? Yahova şahit 4 tane. Onlar da dedim sırf menfaati için olmuşlardır. Olmuş gibi gözükürler dedim. Nereden biliyorsun dedi. İyi biliyorum dedim. Ya onlara ev vermişler, maaş bağlamışlar. Sırf kandırabilmek için. İslam bizim damarlarımızda. Ne kadar bozulursak bozulalım. Mayamız öyle. Aslını esasını görünce döneriz. Ha zaman zaman söylüyoruz. Bak gidişimiz hayra alamet diyor. Onu da söylemem lazım. Ben Kur'an gözlüğüyle topluma bakıyorum, genel durumumuza bakıyorum, genel girişimiz eksiye eksiye eksiye giriş var. İyi yere var mı? Var ama azınlıkta. Gençlerimiz camide azalıyor, genç sayımız azalıyor. Camiler hep yaşlıların, emeklerin yeri haline geldi. Çoğusunun gözü görmüyor, çoğusunun kulağı duymuyor. Duyan yanlış duyuyor. Ya Rabbi Türkistan'daki Müslümanlara yardım et diyor, dua ediyor. Diyormuş ki caminin hocasına, hoca Kürdistan diye dua etti. Ya demiş, olur mu? Ben de o Türkistan dedi. Adam bu kadar ya, kulak bu kadar. Ya hissediyor adam. Yani Orta Asya demeyeceğiz bundan sonra diyor. Niye Batılı öyle demiş. Biz Türkistan dedi diyeceğiz oraya. Haçlı seferleri demeyeceğiz. Haçlı istilası diyeceğiz diyor. Öyle öyle kandırmışlar bizi. Batı nasıl bakmış o taraflara? Biz de öyle bakmışız. Orta Doğu demiş. Neyin ortası, neyin doğusu? Ha İngiliz öyle baktığı için oraya Orta Doğu diyor, biz de Orta Doğu. Neyin ortası ya? Biz İslam alemin göbeğiyiz ya. Ama işte içimizde maalesef akıllı başlı geçinenler onların gözüyle olaylara baktığı için, onların eğitiminden geçtiği için, onların beyinlerini yıkadığı için hep öyle demişler. Biz de öyle yemiş. Aklımızı başımıza getirmemiz lazım. Evet, uyanmamız lazım. Ne oluyor, ne bitiyor? Memlekette hangi oyunlar oynanıyor? Dünyada hangi oyunlar oynanıyor? Müslümanların başına hangi çoraplar örülmeye çalışılıyor? Müslümanlar nasıl parçalanılmaya çalışılıyor? Tamam mı? Bunların her farkında olmamız lazım. Fikir sahibi olmamız lazım. Fikir sahibi olmadan, efendim, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamamız lazım. Atıyor adam. İşin asrı esasını bilmeden efendim orada bir tane Suriye'de ya da Lübnan'da ya da Gazze'de bir tane Müslüman hata bütün Müslümanları karalıyor gidiyor. Böyle bir şey, bir sıkıntı var. Kötülükleri hemen genelleştiriyoruz. Darslık orada müftülüğe başladın 95'te. Darslık bir esnafın yanına oturdu. Nerelisin dedi. Tokatlıyım. Tokat'a adam yaramaz dedi. Allah. Ya dedi dazarıyor Tokat. Niye yaramaz? Ya dedi Tokatlı birine dedi mobilya sattım da ödemedi parayı dedi. Tüm yüzü silmiş adam. Ya bir adam hata ettiyse bütün Tokatları da siliyor kardeş ya. Olur. Her yerde iyisi de var, kötüsü de var. Bazı yerlerde iyiler fazla, bazı yerlerde kötüler fazla. Ama bir yerden bir kötü adam çıkıyor. Bütün memleketi niye karalıyorsun ya? Böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla meselelere İslami gözlükle bakmamız gerekiyor. Evet, onu

onlar sevdiği şeylerden yedirirler. Kime? Miskinen miskine. Miskin kim? Bir günlük yiyeceği olan miskin. Fakir ne? 80 gramdan daha aşağısı. 79'dan almış. 79 gram altına o fakirdir. Ha ona da düşer yedirme içirme. Ama asıl olan miskini takip etmektir. Ha günümüzdeki maalesef ölçülerimiz çok farklılaştı. Yani fakirliğin ölçüsü, zenginliğin ölçüsü o kadar değişti ki adamın altında güzelim araba var, oturduğu evi var, maaşı var, kendini fakir görüyor. Ya nasıl dedim ya, nasıl fakir oluyorsun sen? Ya diyor TÜİK yayınladı ya, yok falan sendika filan sendika yayınladı, fakirlik sınırı 135 bin liraymış, yoksulluk sınırı 95 bin liraymış. Yapma etme Müslüman yani ya. İslam'ın gözüyle bak, İslam kime fakir diyor, kime zengin diyor. Sen buna bakacaksın. Buna baksana sen. Ölçülerimiz farklı. Bilmiyoruz, bilmediğimiz de bilmiyor. Bir de din hakkında bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Geçen bir hesaba gittim, kredi kartını uzattım. Yani evet bizim müftülük faiz bankasını alıyorum ve hemen o gün aktarıyorum ziraat katılma maaşı. Kartı uzattım, bu da ne? Hocalar da mı faiz alıyor falan dedi. Dedim bak katılım bankası, ya o da faiz değil mi? Ya faiz ne dedim? Şu faizi dedim bana bir anlatsana kardeş dedim sen. Ne? Tamam faiz haram da faiz ne ya? Dur. Ya diyor siz anlatıyorsunuz ya diyor hutbe de diyor. Lan oranın adı hutbe değil hutbe dedim sen daha hutbeyi bilmiyor hutbeyi bilmiyor. Din hakkında atıyorsun tutuyorsun dedim ya böyle. Hasta bir zengin olunca esnaf olunca biraz paralanınca atıyor tutuyor. Ben 40 yıllık hocayım okumadığım müesset almadım hocayım demeye korkuyor. Adam fetva veriyor. Aman ha dilimize dikkat edelim. Din hakkında ileri geri konuşmayalım. Fetva vermeyelim. Yani namaz kılan hoca artık diyor namaz kılan da hoca olmuştur diyor adam. Ben diyor namaza başladım ya artık yapma mübarek ya. Böyle bir sıkıntımız var. Onun için ölçülerimiz İslami olmalı. Ve yetim en yetim kim? Babası olmayan. Öksüz anası olmayan. Bunu da çok karıştırıyor. Hısım akraba. Bunları da çok karıştırıyor. Hısım evlilik yoluyla bir yakınlaşma olmuşsa ona hısım denir. Kan bağıyla bir yakınlık varsa baba tarafından efendim ana tarafından ona da akraba denir. Adam onu bile bilmiyor. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Evet ve esira esir. Yani borçlu diyor. Yani adam borçlu, kefil olmuş birilerine. Sıkıntıda bunlara da yemek yedirin, yetime de yemek yedirin. Onlara kol kanat gerin, onlara ilgilenin. Eğer biz o yetimlerle, öksüzlerle ilgilenmezsek memleketin başına bela oluyor, görüyor işte. 18 yaşını doldurup kapıya koyuyor devlet. Tamam diyor sen akıllandın bak. Hele bir de işe yerleştirmezse artık hırsızlık, haydut, kapkaç aklına ne gelirse onun altından çıkıyor. O yüzden de devlet diyor ki KPSS'ye girsin de 0 puan bile alsa tamam diyor ben bunu bir yerlere yerleştireceğim yeter ki milletin başına bela olmasın. Çalıştığı yerlerde görüyoruz maalesef. Bazılarından da hiç verim alamıyoruz. Bazıları da anlaşıyor. Ya devlet diyor bunlara nasıl olsa bedavadan iş veriyor. Anlaşmalı diyor. Ayrılsın ana baba da. Ya böyle de böyle. Yani birbirleri anlaşmalı ayrılıp devletten sen diyor babandan kalan maaşı diyor al diyor. Bak. Helal, haram, eş. Ondan sonra ağzından burnundan geliyor. Senden çıkıyor. Oğlundan çıkıyor. Kızından çıkıyor. Torunundan çıkıyor. Ya bu bela nereden geldi bana? Bu sıkıntı, bu afat nereden geldi? Hiç demiyor. Hocam meyveler kurudu ya. Efendim sizin aynus parası da açmış ya falan filan. Ne oldu kardeş? Biz nerede hata yaptık? Hiç diyor musun? Diyor muyuz bunu nereden? Zahral fesadü fil berri vel bahri bima kesebet edinler. Liziga bazahum. İzigahum bir bazı me'amilu leallehum yerci'u. Yerde ve gökte düzen bozuldu. Onların yaptıklarının bir kısmını onlara tattıralım diye leallehum yerci'u. Umulur ki dönerler. Ya biz yanlış yaptık. Tevbe edelim. Pişman olalım. Gittiğimiz yol yol değil. Desinler diye diyor Allah Teala ya. Allah Teala zalim değil. Ama toplumun yarıdan fazlasının tevvab olması lazım. İstiğfara devam etmesi lazım.
toplumun yarıdan fazlasının namaz ehli olması lazım, camilerin dolması lazım. Yok işte, öyle de var, burada bezzat biraz doluyor. Gidiyorum efendim Ulu Cami'ye, Takeci'de bir saf cemaat. Ya bu camiyi yapanlar bir saf cemaat için mi bu camileri yaptılar? Nerede bu insanlar? Kahvelere gidiyor ağzına kadar dolu, AVM'ler ağzına kadar dolu. 60 liraya çay satıyor adam abi. Ya dedim 60 liraya çay için var dedi. Nasıl? Biz dedi elit kesim gelsin diye dedi zaten. 60 liraya çay satıyor dedi. Böyle birbirini kırıyor o üniversiteli. Lan oğlum ananız babanız sizi tokada okusun diye gönderdi. Akşama kadar kızlı oğlanlı böyle buraya çay kahve için diye mi gönderdi buralara? Bizim almışsa bir açmışlar bir 2 yıllık. Bakıyorum başörtülü maşörtülü kızlar gecenin 12'sinde şöyle oturmuşlar semaverler, oh yemeler içmeler. Analar babalar zannediyor ki bizim kızımız okuyor. Gönderdik almışsa eğitim alıyor. Şunların haline bak dedim ya. Bunlardan geleceğin Hazreti Fatıma'ları Ayşe'de çıkacak da geleceğin Fatihleri Yavuzları yetişecek de biz bunlara güveniyoruz. Maalesef eğitim böyle yerlerde. Ahlak eğitimi, din eğitimi sadece göstermelik. Yerlerde ama maalesef netice yok. Yaşantı maalesef yok. İnnemâ nud'imukum liyecrillâh. Efendim biz Allah rızası için yemek yediriyoruz sizin karnınıza. Reklam yok. Yani ben hocam Ramazan'da iftar sefere durdum. Şu kadar da aşırı dağıttım. Ne olacak sonra? Gitti kardeş. Sen yaptın hep hava. Desinler diye yaptı, dediler insana, vay be dediler tokatlı, ne cömert adam ya. Bir de Ramazan'da koli dağıtıyor, burada bildiğiniz zenginler var, üstüne efendim hemen reklamını yapıştırıyor. Lan kardeş, Allah bilecek senin yaptığın iyiliği. Sağ elini verdiğini sol eli bilmeyecek derecede gizli sadaka verenleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam övüyor. Allah'ın arşının gölgesinden başka gölge olmayacak, o günde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecekler diyor. Sen, ya ondan sonra reklam, işimiz gücümüz reklam desinler, ha da dediler, ne olacak elin bomboş kalıvereceğim, ondan sonra rezil üstüne olacağım. اِنَّمَا نُرْعَمَكُمْ لِيَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Derler ki biz Allah rızası için size yediriyoruz, sizden ne bir teşekkür ne de bir karşılık bekliyoruz derler, diyor Rabbimiz İnsan Suresinin 9. ayet-i kerimesinde. İnna lekâbü min Rabbine. Biz Rabbimizden korkarız. Yevmen öyle bir gün için ki abusen, sert ve çatık kaşlı bir günde biz Allah'ımızın azabından korktuğumuz için size yediriyoruz, içiriyoruz derler. Beklenti değil, desinler diye değil, Allah rızası.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54.
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

Mutlu cumalar hepinize. Bu güzel cuma gününün tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu üzerimizden atalım. Cumanın tadını çıkartalım. Hafta sonunu karşılayalım diye hayatın ritmi başlıyor. Biz bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız çok sevdiğiniz şarkıları birbiri ardına sıraladık. Günün güzel haberlerini hazırladık. Hayatın ritmine başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Berkay, aşk beni bozmaz dedi ama aşk herkesi bozuyor bana sorarsanız. Aşk dünyanın en güzel duygusu bir yandan, bir yandan da insana hiç de iyi gelmeyen durumlardan bir tanesi. Aslında bir ruh hali hastalığı aşk ama biz onu güzel karşılıyoruz. Peki aşk beni bozmaz dedi Berkay. Hayatın ritminde kendisini dinledik. Bu arada yeni bir single çalışması yayınladı. Bundan bahsedelim dinlemişken. Aslanlar Doğuyor ile dinleyicisiyle buluştu. Pek çok hit şarkıyla, milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Berkay, yeni şarkısıyla yazın en çok konuşulan isimlerinden, en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Söz ve müziğinde Sinan Akçıl imzası var. Aslanlar Doğuyor geçtiğimiz gün paylaşıldı. Haberiniz olsun diyelim. Bengü ile devam edelim iyi müziğe. Bengü de Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılına özel albüm projesinde çok sevilen bir Ümit Sayın şarkısı olan Ya Sen Gidip de şarkısını Ümit Sayın'la birlikte seslendirdi. Son olarak bu hit şarkıyla karşımıza çıktı ama biz aşkımla dinleyeceğiz. Hayatın ritminde mutlu cumalar.

Şimdi 2026 Dünya Kupası başladı. Malumunuz 4 yılda bir gelen Dünya Kupası'nı spor severler merakla bekliyorlardı. Amerika, Kanada, Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği bu büyük organizasyon 12 grupta ilk defa 48 takımlı şekilde başladı geçtiğimiz akşam itibariyle. En iyi futbolcular, deneyimli teknik adamlar, renkli ve tutku dolu taraftarlarla oldukça renkli bir Dünya Kupası izlemeye başladık bile. Merak edenlere önümüzdeki pazar günü, pazar sabahı Türkiye'nin ilk maçı var, onu da biliyorsunuz. Başarılar diliyoruz. Dünya Kupası'ndaki tüm takımları diyelim, hani ne derler sporda? Hak eden kazansın, biz de keyifle izleyelim. Bu arada futbolda yeni bir dönemde ilk kez Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallara da birazdan bakacağız.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi ne dedik? Dünya Kupası başladı futbol severler. Ki ben o kadar futbol düşkünü değilimdir. Ben de meraklı izleyeceğim. Pek çoğumuz 4 yılda bir gelen bu harika organizasyonu merakla beklerken bu yıl ilk kez Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallar var. Bunlardan bahsedelim istiyorum duymayanlar varsa. Büyük bir futbol şöleni bekliyoruz. Yeni kurallar da bu şöleni bence ortaya çıkartacak. Taç atışı, kale vuruşu, oyuncu değişikliklerinin hızlanması ile ilgili VAR'ın da dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemeler yapılmış. Hazırlık maçlarının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında hakemler tarafından resmi olarak uygulamaya konulacak kurallar başında tempo kesintileri azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayımlar yapılacağını duyurmuşlar. Taç atışı zamanında kullanılmadığında rakip takıma geçiyor. Gecikmeli yapılan kale vuruşunda rakip takım korner kazanıyor. Yeni kurallarda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılıyor. Eğer bu 10 saniye aşılırsa oyuna girecek futbolcu maç durana kadar en az 1 dakika bekleme yapıyor. Takımı 1 kişi eksik oynuyor. Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu sahaya dönmeden önce de 1 dakika yine beklemek zorunda kalıyor. Ayrıca futbolcu rakibiyle gerginlik yaşadığında böyle ağzını eliyle, koluyla, formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebiliyor. Hakemin kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular, oyuncular, buna teşvik eden yetkililer de kırmızı kart görebilecekler. Hatalı korner olursa, ikinci sarı kart gelirse VAR devreye giriyor. Gol ya da penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda da top oyuna girmeden önce yine VAR tarafından inceleme yapılacak. Bu arada her iki devrede de su molası ve bu su molalarında reklamlar verilecekmiş. Dünya Kupası başladı. İyi seyirler diyelim o halde. Ve tabii ki dünyanın futbola kitleneceği bu 39 gün güzel geçsin diyelim.

0: gerisi kolay.
1: Hayatımız sınav olmuş ama biz hala sınavlarla hayatımızı yönetmeye çalışıyoruz. Neyse, yarın liseye giriş sınavı var. Yarın LGS sınavı var. Pek çok öğrenci 2026 LGS'ye yarın sabah girecek. Zaten biliyorsunuz Dünya Kupası sebebiyle pazar gününden cumartesi gününe çekildi. Hatta bugün de okullar tatil, yarın çocuklar sınava girecek diye, ama şimdi LGS sınavına girecek öğrencilere özel önerilerde bulunmuşlar. En başta bu önerileri okumadan benim size tek tavsiyem, hayatın sadece birkaç saatlik sınavlardan ibaret olmadığını bilmeniz lazım. Sınavlar gelip geçer, kalıcı olan sizin başarınız. Kalıcı olan aslında zihninizdeki bilgiler, o sınavlarda sorulanlar değil. Peki gelin bize verilen önerilere bakalım. Şimdi sınav kaygısı en önemlisi. Çocukların üzerinde o kadar büyük bir baskı oluşturuyor ki ebeveynler. Buna da üzülüyorum. Bu kadar büyük baskıya gerek yok. Sınav kaygısıyla baş etmekte zorlanıyor küçücük akıllar. Sınavın ölüm kalım meselesi, ciddi bir varoluş meselesi olmadığını bilmeniz lazım. Bu arada bir sonraki hafta da üniversiteye giriş sınavı var. Bence aynı tavsiyeler üniversite sınavına girecek ki öğrenciler için de gelsin. Ailenizin, çevrenizin beklentisi yüksekse onlara da çok fazla umursamayın. Siz olacak olana bakın. Sınav kazanamadığınız takdirde mahcubiyet yaşamayın. Etrafınızdaki insanların size söylediklerine çok fazla kulak asmayın. Ebeveynlere de bir tavsiye vermiş olayım. Öyle sen akıllısın, sana güveniyorum, sen çalışkansın, yaparsın, aslansın, kaplansın. Evet tamam, çok güzel bir teşvik oluyor çocuklar için ama o sözlerin altında eziliyorlar çocuklar. Yapmak zorunda hissediyorlar kendileri de. Yani sonuç olarak bu sınavları abartmamak, büyütmemek lazım. Bir yerlere gelebilmek için evet çalışacağız, sınavlara gireceğiz ama olduğu kadarıyla devam edeceğiz hayata, değil mi? Herkes bir değil. Zira bir balığa ağaca tırman diyemezsiniz ya da bir kuşa denizde yüz diyemezsiniz. Bu yüzden sınavlar tek bir kalem üzerinden çıksa da herkese uygun olmayabiliyor. Kaygıdan uzak, rahat, olabildiğince keyifli sınavlar olsun diyelim şimdiden. Yarınki liselere giriş sınavını atlattıktan sonra pazar sabahı da erkenden kalkıp Dünya Kupası'ndaki maçımızı izleyelim. Bu arada bir sonraki hafta üniversite sınavı olduğu gün de maç var ama artık o sınavı erteleyemediler. Siz yine erken kalkıp maç izlemeye bakın. Bence hayatı olduğu gibi yaşamaya devam edin. Sınavlar gelip geçici ne de olsa.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Haziran'ın da ortası geldi neredeyse. Yılın yarısını da geride bıraktık çoktan. Dolayısıyla zaman hızla akıp giderken, seneler su gibi akıp giderken yaşlanmamak, yaş almamak elde değil. Önemlisi yaş almamak değil, sağlıklı yaş alabilmek. Araştırmalar, kitap okumanın, müzik dinlemenin, sanat etkinliklerine katılmanın sadece ruh sağlığını değil, biyolojik yaşlanmayı da yavaşlatabileceğini ortaya çıkartmış. Eğer sizler de eski hobilerden edinmeyi seviyorsanız, kitap okumayı, müzik dinlemeyi, sanat etkinliklerine katılmayı seviyorsanız bu sizin için güzel bir haber. Çünkü araştırmalar özellikle aktivitelerin, sanat aktivitelerinin biyolojik yaşlanma üzerinde olumlu etkisini bilimsel olarak kanıtlamışlar. Misal şarkı söylemeyi sevenler, müzik dinleyenler, resim yapanlar, müze gezenler, arkadaşlarıyla bir araya gelenler, koşuya çıkanlar, yürüyüş yapanlar, pilates yapanlar, sosyalleşenler daha genç kalmış, haberiniz olsun. O halde genç kalmanın formülü biraz da sosyal çevreyle, sosyalleşmekle, biraz da sanat etkinliklerine katılmakla, sevdiğiniz şarkıları söylemekle alakalıymış. Bilimsel olarak kanıtlandığına göre açın radyonuzun sesini, en sevdiğiniz şarkıya eşlik ederek devam edin güne.

Belki de şikayet ediyorsunuz yanınızdaki insandan, sevgililerinizden şikayet ediyorsunuz. Hep mi beni bulur böyleleri diyorsunuz belki de. Yani aslında öyleleri sizi bulmuyor, siz öylelerini buluyorsunuz. Yapılan araştırmalar çocukluk zamanında yaşanan travmaların eş seçiminde, partner seçiminde oldukça etkili olduğunu ortaya çıkartmış. Belki de seçtiğiniz partnerler çocukluk travmalarıyla alakalı diyor uzmanlar ve ilk 6 yaşın çok önemli olduğunu söylüyorlar. Yani çocuklarınızı büyütürken o ilk 6 yaşa çok dikkat edeceksiniz, sevginizi göstereceksiniz, sevgi vereceksiniz ki ilerleyen yaşlarda öyle sevgisiz insanlar da sevgi aramasınlar. Ancak tabii iyileşmek mümkün. Uzmanlar doğru rotanın, doğru karar vermenin kendinize, içsel dönüşte, kendi benliğinize dönmekle alakalı olduğunu söylüyorlar ama bunun için de bir uzmandan yardım almakta fayda var diyelim. Doğru insanlar, güzel insanlar sizi bulsun. Sizler de doğru insan, güzel insan olmak için çaba sarf edin. Dünyayı daha yaşanabilir hale getirelim.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa ilçesinde kurutulmuş çiçek bamyası yoğun emekle iplere dizilerek kurutuluyor ve kilosu 5000 liraya kadar çıkarak üreticisine yüksek kazanç sağlıyor. Meteoroloji verilerine göre 12 Haziran 2026'da Tokat ilçelerinde sıcaklıklar yükseldi. Erbaa ve Turhal 29 dereceyle en sıcak, Reşadiye 26 dereceyle en düşük sıcaklığı yaşadı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında usulsüzlükler ve kamu zararı tespit edildi. Hukuki süreç titizlikle devam ediyor. TBMM, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliği görevlerini resmen sonlandırdı. Bu karar, iki milletvekilinin sıfatlarının kaldırılmasıyla sonuçlandı ve görevleri sona erdi. E-Devlet kira sözleşmelerine hata düzeltme ve güncelleme fonksiyonu ekledi. Her iki tarafın onayıyla 15 gün içinde maddi yanlışlıklar giderilebilecek, iletişim ve kira bilgileri sürekli güncel tutulabilecek. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyada 20 şüpheli hakkında yeniden soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan 6 vize aracılık firmasının reklamlarını inceleyerek 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı aldı. İnceleme tamamlandığında nihai karar verilecek. Spor. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, 2026 Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart göstererek maçı 9 ve 10 kişi tamamlanmasına neden oldu. İngilizce açıklaması kafa karıştırdı. Juventus Yönetim Kurulu Başkanı Damien Comolli ile yollarını ayırdı. Giovanni Carnevali genel müdür olarak atandı. Ayrılık resmi olarak duyuruldu ve yönetim değişikliği gerçekleşti. Edin Dzeko, Bosnalı çocuklara mektup yazarak Saraybosna kuşatmasında yaşadıklarını anlattı, futbol sevgisini ve birlik mesajını paylaştı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 27 kuruştan, gram altın ise 6371 lira 12 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
3: Reklam.
4: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak,

0: anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Lake Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Lake Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Kadınların daha karmaşık bir duygusal yapısı var, kabul edelim. Erkekler biraz daha düz, kadınlar biraz daha karmaşık. Evet, böyle. Fakat erkekler kadınları bir türlü anlayamıyorlar. İşte çok düz baktıkları için kadınların o karmaşık dünyasındaki anlamları bir türlü çözemiyorlar. Kadınlar çözülemediği zamanlarda karşı tarafa kendini anlatmak isterse işte 8 saat çalışmaktan daha fazla yoruluyorlarmış. Yapılan araştırmalar kadınların temel ve duygusal ihtiyaçlarını karşısındakine anlatabilme çabası yüzünden 8 saat çalışma yorgunluğundan daha fazla yorgunluk elde ettiğini ortaya çıkartmış. Yani gün sonunda kadınlar hep yorgun oluyorsa, hep daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyorsa, hep kendini anlatma çabası yüzünden. Oysa ki tek derdimiz biraz daha anlaşılabilmek.

0: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi bir bebek dünyaya geldiği vakit en çok konuşulan şey anneye mi benziyor babaya mı? İlk bakılan şey bu oluyor. Genelde zaten ilk doğduğunda çok fazla anlaşılmıyor ama biraz büyüdükten sonra diyor ki uzmanlar. Çocuğunuzun kulak hizasına bakın. Eğer çocuğunuzun kulağı kaş hizasındaysa babasına benziyormuş. Kulak ağız hizasındaysa annesine benziyormuş. Araştırmalara göre kulağın bulunduğu konumun kaş ya da ağız hizasına göre anneye mi babaya mı benzediğini anlamamıza yardımcı oluyormuş. Tamam, şimdi çocukların saçlarını topluyoruz. Kulak hizasına bakıyoruz. Kaşa mı daha yakın, ağız hizasına mı daha yakın?

Vücudumuz aslında o kadar mükemmel bir makina ki bazı bilmediğimiz detayları var. O makineyi çalıştırırken o küçük hileleri de bilmek lazım. Misal gece uyuyamayanlar ya da uykuya daldığınızda, yattığınızda uyumak istiyorsanız eğer uykuya dalamayanlar. Bir dakika boyunca gözünüzü hızlıca kırpmanız gerekiyormuş. Gözlerinizi hızlıca kırptığınızda uykunuzun geleceğini söylüyorlar bir dakika boyunca. Bir de bunu deneyelim bakalım. Ya da yoğun bir kaygı hissediyorsanız eğer, bu yoğun kaygı ve stresin üzerinden gelebilmek için elinizi kalbinizin üzerine koyup derin ve yavaş nefes alacaksınız. Böylece sakinleştiğinizi göreceksiniz diyorlar. Aslında böyle küçük tiyolar var bir sürü. Onlar da bana ulaştıkça ben de sizlere ulaştıracağım. Deneyelim en azından. Hiç değilse o kaygıyı azaltmış, belki de uykuya daha kolay dalmış oluruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Güzel bir cuma gününde günün tadını çıkartmak istiyorsanız kulağınız en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızdaki radyonuzda olsun. Peki, eğer gün içinde uykunuzu almadıysanız, uykulu hissediyorsanız da daha zinde olabilmek için yapmamız gerekenler varmış. Hani vücudun bazı küçük hileleri var demiştim ya, işte onlardan bir tanesi. Hani uykuya dalmak için gözlerimizi hızlıca kırpmamız gerekiyormuş bir dakika boyunca. Uykuyu kaçırmak için de derin ve hızlı nefes almak gerekiyormuş. Böylece vücudu biraz daha hızlı çalıştıracaksınız. Yani uykuya dalmak için biraz yavaşlayacaksınız. Uykunuzu açmak için vücudu hızlandıracaksınız. Eğer derin ve hızlı nefes alırsanız o anki uyku halini ortadan kaldırmış oluyorsunuz diyorlar. Bir de eğer çarpıntı konusunda sıkıntı yaşıyorsanız baş parmağınıza doğru yavaşça üflemenizi tavsiye ediyorlar. Vagus sinirini uyararak kalp atışlarını yavaşlatabileceğini söylüyorlar. Hadi bunları da deneyelim, bakalım gerçekten oluyor mu?

Haftanın cumasında günün iki saatini paylaştık. Bugünü daha güzel hale getirdik. İnanıyorum hayatın ritmini dinledikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Bu yüzden radyonuz açık, kulağınız hayatın ritminde olsun ama bugünlük hoşçakalın diyeceğim size. Bugünlük ben Rayna, mikrofonumun başından ayrılacağım. Biz ayrılan iki saatin sonuna geldik çünkü ama pazartesi görüşeceğiz, merak etmeyin. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle günü daha keyifli hale getirmeye devam edeceğiz. Pazartesi hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Çok mu belli ettim aslında, söyleyecektim baştan, bir şansımız olsaydı.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vicenzo

0: 172 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.

0: Dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77
3: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mamer Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
1: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
3: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
1: 4 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
3: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
6: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
3: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
1: 2 numara.
3: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
1: Bir numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta vali, milletvekilleri ve belediye başkanı tarafından karşılanarak valilik, parti ve belediye ziyaretleri yaptı. Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Gazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Tarkan şarkısıyla hazırladıkları kliple A milli takıma destek verdi, coşku yarattı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atadı. Ayrıca Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de Ankara'da önemli görevler üstlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 milletvekilini ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, disiplin sürecinin yargı süreciyle paralel ilerlediğini ve Özgür Özel'in durumunun sonra değerlendirileceğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İBB davası tutuklu sanığı Medya A, Ş, Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltında kötü muamele iddiası üzerine soruşturma başlattı. Mülkiye ve polis müfettişleri süreci şeffaf araştıracak. Netranspot for Landonix, matematik öğretmeni Mustafa Güler'in videolarını izinsiz kullanarak kişilik haklarını ihlal etti. Mahkeme, Netranspot for Landonix'in Güler'e yaklaşık 2 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. Faizle miktar 4 milyon liraya yaklaşabilir. E-Devlet, kira sözleşmelerine hata düzeltme ve güncelleme fonksiyonu ekledi. Tarafların onayıyla 15 gün içinde maddi yanlışlıklar giderilebilecek, iletişim ve kira bilgileri sürekli güncel tutulabilecek.
0: Spor.
1: Bayern Münih, Michael Olise'yi kesinlikle bırakmak istemiyor ve 500 milyon euro teklifleri bile kabul etmiyor. Real Madrid 150 milyon euro teklif hazırladı. Olise sezonun en skorer isimlerinden. A milli futbol takımı 14 Haziran'da 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile Vancouver'da karşılaşacak. Takım 652. maçına çıkacak. Ziraat Bankart, Efeler Ligi şampiyonu olarak milli voleybolcu Ahmet

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini

Maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı

0: sana.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
4: Reklam.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
6: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
5: Haber.
7: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin helikopter kazasında ölümüyle ilgili soruşturma dosyası yetkisizlik nedeniyle Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'deki konuşmasında CHP'yi aksiyon filmi izler gibi izlediklerini belirterek, parti siyasi parti değil dövüş kulübü olarak nitelendirdi ve muhalefetin anarşi aracı haline geldiğini vurguladı. E-Devlet, kira sözleşmelerine hata düzeltme ve güncelleme fonksiyonu ekledi. Tarafların onayıyla 15 gün içinde maddi yanlışlıklar giderilecek, iletişim ve kira bilgileri sürekli güncel tutulabilecek. Eğitimler planlanıyor. ABD ve İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için geçici bir mutabakat zaptı imzaladı.

0: erkek hentbol takımı Şilili sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı kadrosuna dahil etti. 36 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa takımında forma giydi.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 46 lira 27 kuruştan, gram altınsa 6.360 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta vali, milletvekilleri ve belediye başkanı tarafından karşılanarak valilik, parti ve belediye ziyaretleri yaptı. Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Gazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Tarkan şarkısıyla hazırladıkları kliple A milli takıma destek verdi, coşku yarattı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken gökyüzü parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
3: yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0.
1: Ziyafet Kebap.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

alırsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

0: Reklam. Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Hazır değilim.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet.

0: işimiz. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
2: Reklam.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, günün en güzel dakikalarına eşlik etmeye devam ediyoruz sanat müziği eserlerimizle beraber. Ahmet Cemal yorumundan güzel bir sanat müziği eseriyle devam ediyoruz. Ayrılsak da beraberiz diyor sanatçımız.

sanat müziğimizin en güzel eserleriyle sizleri bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bir Nihavend eser seslendirecek Mehmet Şafak. Aşk bu değil, yapma güzel diyor sanatçımız.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
3: yakışır bana Bellona. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dostlarımızla beraber karşılıklı etkileşim içerisinde çok güzel bir yayın sürdürüyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında. Gelen tavsiye eserlerimizden bir tanesini paylaşalım dilerseniz. Alaturka serisi albümünden seçmiş olduğumuz güzel bir eserdir. Yemenimde hare var, yüreğimde yare var. Ne ben öldüm kurtuldum, ne bu derde çare var diyor sanatçımız.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

Efendim yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için en özel sanat müziği eserlerimiz kulağınızda olmaya devam ediyor. Bülent Ersoy bir Yusuf Nalkesen eserini seslendirdi. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık ve şimdilerde Güner Coşkuner'le devam ediyoruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Bahadır Özüşen yorumundan güzel bir eserle bugün de programımızı nihayete erdireceğiz. Bir sonraki programda yine karşınızda olmak dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: yalan, yalan falcı yalan. O sözler yalan, bu fal böyle çıkmaz, vallahi yalan.
1: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler sona erdi.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: sever acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni